Sesimbra FM. 7 horas. Sesimbra FM. Bom dia. Sesimbra FM. I love you, baby.